0: Rouge, l'autre rouge. Non, non, dernière.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

Saada ve şirin Ezgirtiye runahiye Bu azadiyeme Kavra ve birbiriyemin Berbi tabası ve Ezeyrimi Ezgirtiye Jiber runahiye Bu azadiyeme Ez aram adile dayikame Ez Hüseyin'e Serifirazan Jibu bir anina Şehidime

Spastkım. Erê ole, sihet ama mesela çok hoş. Burası pır sıranı hoş insan diye yani ha. Ama o sadece dili merim merim de kafeyle yani.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon Dieu.
1: Konuşalım.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Allah'ıma Bekir.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekir. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekir.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kırım nasıl akım kapıcı çay kusisi. Bela kıda hap çay hoş bu kirmeye de çöpki. Haydi kırım haydi.
2: La bela çiriyani ma hap çay. Kalesi uy gıhı gıhı.
3: La ya çiriyi la. Çayli adına. Gher çayli adıkum. Ente zhugha. Şuf şlon.

iş mi nerede? Aramaniyat da gelek ki mazına aş, kurdu kurdu stamera. Uş me forte nu, esi gut vizyan nu da. Demek şunu dedişin, gerek am gelek, bir kevne

dedi dişi. Gerek kam geller. Bu kevne bir dozeda. Bu an dozat da bernedin. Zilan. Eri zilan.

Ey evina dilê min, roniya çavê min, min biriya te gülê, kes kuy sur dera min.

0: Je suis en rouge. Non, non, non.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Allah Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyarı. Kule plaza akım kapıca iki akı sisi. Bela kadar hatı çay koş bu kirli de çeki. Haydi kule mahalli.
2: La bela çiri rani mahalli. Kalesi ve gahva gahva.
0: La ya çiri bile. Çayli adına. Gher çayli adıkum. Ente zhukha. Şuf şlona.

0: Rouge, l'enfant rouge. Non, non, non.
1: Robo'dan
2: önce müstahmişlerim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

istemem ha. Bu veke behişte ka ala. Nehirin tek biçi. Hemu bi yek dengu yek dest bin. Kurdistan'ı bu parizin. Hevye bilin bikin. İdbire poşimani bin desti istuhari vere. Nehirin bernedin u berhubidin. Berhudan jiyane. Yan Kurdistan yan nema. Yan Kurdistan yan.

0: Allah'ım Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyarı. Kule plaza akım kabeşe iki akısisi. Bela kadar hatı çay koş bu kilimete çöpki. Haydi bir kremi haydi.
2: La bela çiri rani ma harcay. Kalesi uy gahu gahu.
0: La ya çiri bile. Çay ile adına, gayrı çay ile adıkum. Ente zhugha. Şuf şunun